0: Seni sevdim, seni andım, mehribanım, mehribanım, mehribanım, mehribanım, mehribanım, mehribanım.
1: Siz Aras Süpermarket Radyo'nu dinliyorsunuz.